0: ngoma para jazz.
1: Chuchu maskatela, uyababona nawe banyeni ma. Chuchu maskatela, uyababona nawe banyeni ma.